0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Evet, tamam.
2: İyi duyuyorlar.
0: Neyse, ben size bir karen. I think he has a 99J1 through Pike. Can you check those? There's multiple there.